Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan beri.

0: Hazır mıyız? City Lunch burada mı? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Bugün konuğumuz Fatma Sırcı. Günaydın Fatma.
1: Günaydın.
0: Nasılsın?
1: Ben çok iyiyim. Seni gördük, daha iyi olduk. Görmeyenlerin nispet yapalım.
0: Ya süpersin. İnanılmaz bir gün. Cumartesi günü City Lunch İstanbul. Ne kadar güzel bir mekandan yayın yapıyoruz. Özellikle gerçekten Kadir Balık'a, sevgili Emin Bey'e. Emin Bey bizim için erken uyandı. Tüm ekibini bir alkışlayalım mı? İstanbul City Lunch restoranta çok teşekkürler. Çok güzel bir mekan. Bayıldım. Yemin ediyorum var ya, hakikaten koltukları da tam benim en sevdiğim renk. Çok güzel ya. Harun Bey'e, Emin Bey'e ve tüm ekibe selam yollayalım. Nasılsın Fatma, iyi misin?
1: Ben çok iyiyim. Seni de iyi gördüm.
0: Mikrofonun kendine dur. Ha,
1: tabii.
0: Böyle daha güzel sesin. Fatma Sırcı özellikle kişisel analiz uzmanı ve genel olarak bugün burç yorumları, ilişki üzerine bizi neler bekliyor, hangi burç hangi burçla daha uyumlu olabilir, aşktaki o tutkuları, enerjileri, şu günlerde retro var, ona dikkat etmeleri lazım.
1: Benim
0: hepsini konuşacağız. Bir hoş geldin diyelim, sonra başlayalım.
1: Tamam, anlaştık.
0: Bir hoş geldin enerjisini alabilir miyim? Dinleyicilerimize bir hoş geldin mesajı.
1: Hoş geldiniz. Çok kısa bir mesaj
0: çok
1: oldu.
0: Çok kısa oldu ya.
1: Ama burada şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Dinleyicilerimiz ilişkilerde mikrofonu yaşadığı atın. Problemleri de bize sorabilirler. Kısa kısa onları da bir analiz edip cevaplarız. Çünkü bazen insanlar yaşadıkları problemlerde kendi eksiklerini de görmeyebiliyorlar. Belki hatalı olan biziz. Bunları bir değerlendiririz. O yüzden yaşadıkları problemleri de aslında iletebilirler. Burç yorumlarını zaten uyumlarını vesaire konuşuruz. Ama bugün bir ek daha yapalım ve iletişimsel problemlerini de bize yazabilirler. Onları da değerlendirelim.
0: O zaman WhatsApp'a arkadaşlar herkes burçlarını yazabilir mi? Burcunuzu yazın bize ve karşı tarafın burcunu da yazabilirsiniz. Atıyorum
1: uyum
0: koç.
1: Soruyorlar.
0: Evet, koçla boğa uyumlu mu? Ya da akreple en çok kim anlaşabilir? Sevgili Kadir Balık'la kim anlaşabilir? Herkes burcunu yazsın. Kadir abiyle anlaşamayan da sorun var, biliyor musun? Kadir abiyle bir kişi anlaşamıyorsa onda sorun vardır. Nasıl?
1: Güzel.
0: Ya çok iyi ya. Kadir abim, Kadir Balık. Ünlü yapımcı, televizyoncu ve radyocu, duayen. Valla Kadir abiyi seviyorum ya. Hadi burçlarınızı yazın, geldi mesajlar. WhatsApp'ı şöyle bir gör istiyorum. Herkes burcunu yazsın. Radyonun WhatsApp'ından. +43 660 130 19 79. Aslan burçları burada mı? Akrepler burada mı? Boğalar burada mı? Herkes radyonun WhatsApp'ına gelsin.
1: Evet, bekliyoruz.
0: Şu anda radyonun WhatsApp'ına, evet, geliyor. Herkes 30 saniye gecikmeli geliyor,
1: evet,
0: bu arada benim,
1: evet,
0: sesim.
1: Evet, evet.
0: Şu anda radyonun WhatsApp'ına herkes burcunu yazsın.
1: Ben terazileri de merak ediyorum.
0: Teraziler.
1: Terazi. Neredesiniz?
0: Sen terazi burcu musun?
1: Evet, terazi.
0: Ne zaman doğum günün?
1: 20 Ekim.
0: Oo! City Lunch'ta mı kutluyoruz?
1: Vallahi nerede kutluyoruz? Tabii ki burası.
0: Kadir Balık sponsor olur mu? Haydi o zaman, 20 Ekim Fatma Sırcı'yla doğum günündeyiz. Acaba ben o gün Kore'de miyim?
1: Daha uzak bir yer yok muydu gideceğim?
0: Acaba Kore'ye mi gitsek ya? Bir şey söyleyeceğim, Kore'de mi kutlasak doğum gününü?
1: Yani
0: 13 saat yolculuk yapar mısın?
1: Ben normalde 14 saat uçuş yapmıştım var ama doğum günü için neden 13 saat ödeyeceğim?
0: Acaba uçakta mı kutlasak? Hayır, öyle pastan bedava, o yüzden.
1: Ama şöyle olabilir. Yani 13 saatlik ya da işte daha uzun uçuşlarda iki kere kutlama yapabiliriz. Çünkü zaten burada kutluyorsun, diğer tarafta aynı gün devam
0: bak,
1: ediyor.
0: Bak, yıkıldı WhatsApp. Şu anda birazdan Fatma Sırcı tek tek cevaplayacak. Bir şarkı arası verelim. Biz de bir kahve içelim. Evet. Çünkü City Lunch harika kahveleriyle çok seviliyor. Emin abi burada mı? Tüm ekibine selam. Emin Bey valla maşallah sabahın erken saatinde dükkanı açtı. O güler yüzüyle bizi karşıladı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Evet.
0: O zaman
1: güzel bir gün uyandık. Sıcak bir İstanbul günü, sakın kazak giyip çıkmayın. Benim gibi.
0: Sen niye kazak giydin? Kar mı, kış mı, fırtına mı?
1: Çünkü ben normalde de çok üşüyen bir insanım.
0: Öyle mi? Günaydın diyor. Neşeniz bol olsun. Prensim günaydın. Bak ben burada Avrupa'nın prensi olduğum için canım.
1: Ya.
0: O yüzden prensiye. Yengeç kadınıymış Figen. Birazdan yorumlayacağız. Hepsine birazdan bakalım.
1: Tamam. Ama prensimi tabii ki bir yengeç kadın der. Ağam, paşam, prensim.
0: Değil mi? Diğerleri demez değil mi?

0: Sevgili kovalar nerelerde?
1: Kovalar şu an uyuyordur, onlar gececi gene.
0: Acaba tek kova ben mi çalışıyorum şu anda?
1: Evet, ama senin haritanda farklı yerleşimler var. Onlar
0: bir bak şu benim haritama. Bugün bir analiz yap bana ya. Vallahi yap ya. Ben tam olarak ne olduğumu bilmiyorum ya. Beni tekrardan hayata döndür ya. Fatma Sığırcı, kişisel analiz uzmanı konuğumuz. Instagram'dan Fatma Hanım'ın sayfasına Fatma Sığırcı yazmanız yeterli. Evet. Direkt ulaşabilirsiniz. BJK Murat Kartal gol gol gol diyor.
1: Aa, onu ben de derim ya. Ben
0: değil mi? Akrep burcuymuş. Akrep burcuymuş. Murat Bey'in de mağazası var Viyana'da, bu forma falan mağazası. Hı hı. Tüm takımların orijinal bir mağazası var Viyana'da. Bana da Fenerbahçe forması hediye etti. Akrep burcu.
1: Sen onun için koltukları çok sevdin.
0: Evet. Çok seviyorum ya.
1: Burası arkadaşlar sarı lacivert koltuklarla dolu. Tüm Fenerbahçelileri ayrıca bekliyoruz Sisil amca.
0: Değil mi? Bak, terazi kadını, bir iş kadını, sevgili Eda Hanım dinliyor. O da kendisi
1: terazi kadını.
0: Teraziler burada mı dedik ya?
1: Evet.
0: Teraziyle mi başlayalım?
1: Başlayalım yani, ama şöyle soru cevap şeklinde gitsek
0: terazi
1: daha güzel
0: kadını
1: olur.
0: Kova erkeği demiş.
1: Terazi kadını kova erkeği bence çok iyi bir eşleşme. Zaten kova erkeğin teraziden başkası çekmez.
0: Fatma Sığırcı'dan şok iddia. Kimse kovaları çekmez. Gerçekten kovalar çekilmeyecek bir burç mu ya?
1: Çünkü şöyle, kovalar çok zeki oldukları için herkes onların
0: herkes
1: onların zekasına yetişemiyor. Teraziler de naif, zarif dururlar ama aslında çok kıvrak zekaya da sahiptirler. Dolayısıyla kovanın zekasına yetişirler. Kova erkekleri de genelde zekaya da bakar, tamam görsel olarak güzel olsun. Ama zekası da olsun, yani aptal bir kadına tabiri caizse tahammül edemem der. Teraziler de tam genelde aslında beklentilerini bu noktada karşılar.
0: Evet. Şimdi Eda'yı şımartan bir söz alabilir miyiz? Kendisi terazi kadını. Yani, terazi ile kova için.
1: Yani zaten terazi olması şımarması için yeterli değil mi?
0: Oo. Eda burada olmalısın. Eda'nın da çok güzel Vadi İstanbul'da bir evi var. Kıbrıs'ta bir evi var. Benim çok sevdiğim arkadaşım. Kıbrıs'a gittiğimde Eda'nın evinde kalıyorum. Vadi İstanbul'da gittiğimde Eda'nın veya var ya Eda ve çok da yakışıklı bir kocası var Özgür. Benim kankam. Kova burcu. Onları da çok öpüyoruz.
1: Tamam, ne kadar güzel eşleşme. Onlar yerlerinde durmaz birlikte zaten. Sürekli geziyorlardır.
0: Kesin İtalya'ya gidiyorlardır. Cemile Hanım balık kadın ama karşı tarafı yazmamış. Balıklar için bir tek cümle.
1: Yani balıklar genelde yengeçlerle ve başaklarla güzel anlaşır.
0: Yengeç ve başak.
1: Evet evet, kadın olarak özellikle başak ve yengeç erkekleriyle iyi eşleşme. Hatta başak erkeğiyle bence çok güzel olur. Çünkü ikisi de değişken burç kendi gruplarında. Birbirlerini dengelerler, birbirlerinin derinliklerini de anlarlar diyebiliriz.
0: Peki aslan kadını Bircan Hanım Stuttgart'tan, kendisi bir iş kadını ve diyor ki ben aslan kadınıyım. Partneri şu anda yok, sevgilisi yok. Hı-hı. Hangi burç aslanı heyecanlandırır?
1: Aslan kadını yay erkeği.
0: Bircan'a ne lazım?
1: Yay erkeği bulsun.
0: Yay mı?
1: İkizler erkeği bulsun.
0: Yay ikizler.
1: Onları daha kolay yönetir.
0: Daha kolay yönetir. Ya çok iyi ya. Ya Bircan abla diyor ki, ya vay be Bircan ablası. Bircan abla diye herkesi yönetir diyor. Vallahi yönetir Bircan var ya.
1: Ben tanımıyorum ama hani aslan kadını deyince zaten direkt çıktı.
0: Çok iyi ya. Yayla ne dedin?
1: Yay erkeği ve ikizler erkeği.
0: Yay ve ikizler favorisi olsun,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Evet, favorisi olsun, evet.
0: Tamam.
1: Onlarla güzel eğlenir de çünkü enerjisini de yükseltir.
0: Evet, burcunuzu yazın. Karşı tarafla uyumunuzu, çok kıymetli, Türkiye'de popüler bir isim ve Avrupa'da da çok sevildi. Sevgili Fatma Sığırcı, kişisel analiz uzmanı, sabahın erken saatinde bu yayın için kalktı, hazırlandı. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Fatma Hanım'a da mesajlar gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar. 6 Kasım, 12 Mart ne oluyor ya, nasıl yani?
1: 6 Kasım akrep, 12 Mart balık. Akreple balık anlaşır.
0: Akreple yani balığı de, soruyor. Kim soruyor mesela?
1: İkisi de su grubu ama
0: Zehra
1: hangi,
0: Hanım.
1: Hangisi kadın, hangisi erkek?
0: Zehra Hanım, hanginiz balık, hanginiz akrep yazar mısınız lütfen? Aha, bir iş kadınımız daha geldi. Nuray Hanım, South Side, evet. Piercing'in sahibi. Stuttgart'ta şu an Antalya'da tatilde. Guten Morgen İbom.
1: İyi tatiller.
0: İyi tatiller diliyoruz. Kızlarla şu anda seni dinliyoruz. Fatmacığıma çok selam Ahnık, tatlı bir mesaj.
1: Ah, selamlar.
0: Onu da çok öptük ve bizden biri oldu. Onu da Stuttgart'a bekliyoruz demiş. Çağırmayın geliriz. Beni de yorumlayabilir mi demiş. Benim de hayatımda biri yok. Aslan burcuyum. Ona da mı aynı?
1: Evet evet. Yani aslan kadını, yay ya da ikizler erkeği bulsun. Güzel eğlenir.
0: O güzel kadınlar güzel niye gezerler yalnız ya? İşi var, paraları var. Ben anlamıyorum.
1: Buna bir yorum yapacağım.
0: Ya lütfen yap.
1: Bence
0: ya.
1: Bence konumuz, direkt konumuz, hatta girelim. Güzel kadınlara erkekler yaklaşmaya korkuyor. Çünkü zaten bunların etrafı çok kalabalıktır ya da hayatlarında birisi vardır diye zaten yaklaşmaya korkuyorlar. Onun ötesinde de güzel kadınlara genelde özgüvenli, çok özür diliyorum, çirkin adamlar daha kolay gidiyor. Bakıyorsun güzel kadının yanında çirkin adam.
0: Allah seni. Fatma Sığırcı ya. Saadet Hanım geldi. İbrahim'ciğim selamlar. Nurcem'in kankası. Nurcem annemin kankası.
1: Biraz gerçekçi.
0: Bak yengeç kadınıymış o da. Saadet ablamız. Yengeç ben, eşim de koç diyor.
1: Ah ah.
0: Ya, ya yemin ediyorum enişte duymasın. Aha. Öyle bir iç çektik ki yemin ediyorum. Bugün evliliklerini tazeleyecekler.
1: Yengeç kadını koç erkeği değil mi? Doğru
0: evet,
1: anladım.
0: Evet, yengeçe koç.
1: Kadın yani, olan yengeç değil mi?
0: Yengeç ben diyor, eşim de koç diyor.
1: Tamam.
0: Saadet Hanım.
1: Allah
0: Nurcem ya. Annemin, teyzemizin, annesinin kankası.
1: Şöyle, yengeç kadını muhtemelen koç erkeğinin Ezgi'nin çilesini çekiyordur.
0: Ne?
1: Yengeç kadını koç erkeğinin çilesini çekiyordur ama yengeç,
0: mikrofona doğru.
1: Yengeç kadınları o kadar evcimen oluyorlar ki o çile de olsa o evden kopmazlar. Bir şekilde o adamın çilesini çekerler.
0: Vay vay vay vay. Oo, yengeç ve akrep erkeğini. Kız Figen, nereden buldun sen akrep erkeğini? Düne kadar yoktu böyle bir akrep.
1: Yengeç kadını.
0: Bu Figen var ya
1: erkeği,
0: yemin ediyorum az değil. Geçen hafta benimle konuşuyor. Prensim diyor, hayatımda kimse yok. Bugün de akrepleri merak ediyor. Yengeç akrep ne diyorsun?
1: Yeni bir flört bulmuştu.
0: Bulmuş ya.
1: Yengeç de akrep, su grupları, ikisi de derinlikle
0: olur
1: aynı.
0: Mu?
1: Eğer haritaları da uyumluysa o güzel olur. Birbirlerinin derinliklerini anlarlar.
0: Yengeç ve akrep birbirini,
1: evet,
0: bulmuşlar diyorsun.
1: Evet, uyumlu. Tamam.
0: Kalp doktoru Sefa Hanım geldi, doktorumuz.
1: Hoş geldiniz.
0: Fatma Hanım'a diyor çok selamlar diyor. Çok tatlısınız. Ben bir koç kadınıyım. Kiminle diyor uyumum olur diyor. Bir bakabilir mi demiş.
1: Yani koç kadınına da yay erkeği diyebiliriz.
0: Yay erkeği.
1: İkizler erkeği ya da terazi erkeği güzel gider.
0: Tamam, süper. Seçeneklerde kova yok.
1: Şöyle, o gruplarla da iyi gitmesinin sebebi aslında şu. Şimdi yay erkeği, ikizler ve terazi erkekleri özgürlüklerine düşkün ve flörtöz oluyorlar. Koç kadınları da o kadar özgüvenli ki onları didiklemek onların egolarını zedeler. Dolayısıyla didiklemedikleri için de rahat bırakıyorlar. Onlar da
0: ya,
1: güzel
0: çok
1: uyumlu
0: iyi ya
1: oluyor.
0: Bak Nurcem annemiz de burada. Diyor ki ben de dinliyorum sizi diyor. Ben de kovayım demiş. Ve Tekin abin de yay burcu.
1: Aa, çok güzel. Birlikte bol bol gezsinler.
0: Öyle yapıyorlar. Bak annesi, Ezgi'nin annesi, Nurcem teyzem, Tekin babayla beraber bunlar dünyayı geziyorlar. Sonra
1: evet,
0: ne diyor biliyor musun? Ben diyor çok evcilim diyor. Nurcem anne.
1: Yoruldukları zamandır işte o.
0: Ya yemin ediyorum bir tane ya. Acaba Tekin baba Nurcem anneyi nereye götürecek bu hafta sonu? Valla analizler onu gösteriyor. Eda çok sevmiş seni. Vadi İstanbul'da ve Kıbrıs'taki evimde en güzel şekilde ağırlarım demiş.
1: Yakınız Vadi İstanbul'a.
0: Yakınız.
1: Bekleriz.
0: Canım anahtarı bırak. Ben diyor çok memnunum diyor. Gerçekten terazi olduğum için çok mutluyum demiş. Terazi olmaktan mutluymuş Eda. Teşekkürler Edacığım. Mutlu. İyi ki varsın güzelim.
1: Teraziler zihinsel doyumu yaşadıkları için mutlu oluyorlar genelde.
0: Akrep burcu ve ikizler. Salzburg'dan Serpil Hanım. Bir tane Alman Rudi var sevgilisi. Kızın parasını iyi aramızda kalsın. Diyorum ki bu Rudi'yi bırak. Bu çocuk Alman usulü kızı var ya, mahvetti.
1: İkizler olan erkek.
0: Evet. Evet, ikizler olan erkek işte. Kızımız akrep kadını.
1: Aslında akrep kadında kolay kolay parasını yedirmez ama muhtemelen sevmiş yani.
0: Sevmiş evet. Ya. Gözü evet. Bir şey görmüyor evet. Bu kızın ya.
1: Yoksa akrep kadını kolay kolay parasını kimseye vermez.
0: Ama bana da harcıyor sağ olsun. Benim biletimi alıyor. Tamam, otelimi alıyor. Serpil canımız ya. Beni mesela bir restoranta götürdü. Hakikaten hayatımda ilk kez bu kadar bir erkeğe para harcadım dedi bana kızcağız. Sağ olsun kesesine bereket ama.
1: Sevdiklerini harcarlar.
0: Ama bana yatırım yapılır biliyor musun Fatma? Gerçekten.
1: Evet.
0: Ben olsam ben de bana yardım.
1: Sana geçen yayında 200 bin euro demiştim. 200 bin euro az kalır.
0: Yan masadan peçeteler gibi.
1: Hedefleri yükseltiyoruz. 200 bin euro az.
0: Ne? Ha hediye çek. Aa çok güzel. Tamam. Birazdan hemen hediye çeklerimiz var. 10 bin lira mı? O zaman Ezgi'ye ver. Ezgi burada. Ezgi'ye bir tane verelim hemen. Kuzenime ver ya. Bu da bana 10 bin liralık hediye çekim. Şu cepte. Bak. Bereketli bir insanım ya. Kadir abini her zaman düşünüyor. Kadir Balık'a bir alkış alabilir miyiz ya? İbrahim Elden diyor. Kardeşim.
1: Koskocaman alkış.
0: Birazdan hediyelerimi nereden vereceğiz? İsimlerini sayalım. Markalarımıza da çok teşekkürlerimizi iletelim. Aylin geldi kuzenim. Lotus gözlükleri kocası. Çok kıymetli Lotus gözlüklerin sahibi. Kadir abi ben de sana bir gözlük hediye edeyim ya. Ben madem beni bugün etkiledim 10 bin liralık. Ben de sana Lotus'tan Fatma'ya da, Fatma Hanım'a da tamam ya. Fatma Sığırcı'dan da Lotus'tan güneş gözlüğü optik. İki tane hakkımız var. Dur şimdi. Dur kakasın. 3000 euro gözlük. Ya bizi batır. Gözlük 3000 euro şu anda.
1: Ocağımıza incir ağacı diktiler.
0: Yemin ediyorum. Dur Aylin'cim bir az önce şaka yaptık. Ben mutluyken çok söz veriyorum.
1: Aylin yay mı? İkizler
0: mi? Eşim bile... ve ben diyor akrep diyor. Ha, nasıl akrep olacak?
1: Mi?
0: İkisi de akrep.
1: İkisi mi akrep? Hmm. Oo çok kutlu. Büyük çarpışma.
0: Çok güzel anlaşıyoruz bir de demiş. Nasıl olacak? Uzmana sorar mısın demiş.
1: Evet. Ya şöyle güzel anlaşırlar. Çünkü zaten aynı dili konuşuyorlar. Ama... Tartışmaları da çok hararetli olur ama birbirlerinden kopmazlar. Çünkü aralarında büyük bir çekim olur.
0: Değil mi?
1: Evet evet. Güzel yani kopmamaları güzel en azından. İkisi de köklenir, kolay ayrılmayı düşünmez zaten. O anlamda güzel.
0: Teşekkürlerimizi iletelim. Peki bir şarkı arası verelim mi?
1: Tabii.
0: Sevgili dinleyenlerimiz konuğumuz kişisel analiz uzmanı bugün burç ve ilişki yorumlarını hangi burç hangi burçla çok iyi anlaşabilir ya da burçların ilişkideki uyumu, tutkusu Fatma Sığırcı. Instagram'dan da göz atın. Fatma'nın enerjisi bugün maksimum seviyeye çıktı. Aylin ve kıymetli eşi Varol müthiş. Benim kuzenim de çok güzel. Eşi de çok yakışıklı maşallah. Onları da çok öpüyoruz. Kocaman.
1: Ben... Aile genelde iyi işçilik çıkarmış. Burada da gördüm Ezgi.
0: Bak Ezgi'de de. Fatma Hanım'a diyor çok teşekkür ediyorum demiş. Bircan Hanım'ın selamı var.
1: Selamlar.
0: BJK Murat, Fatma Hanım'a çok selamlar. Ben akrep, eşim de koç diyor. Tek bir
1: güzel
0: cümleyle.
1: Güzel anlaşırlar. İkisini de Mars yönetiyor çünkü.
0: Aslında bence Mars değil, onu Murat abi yönetiyordu.
1: Yok, koç kadını akrebi yönetir.
0: Öyle mi?
1: Ama şöyle, akrep erkeği de ona izin verir. Zıt burçlar ama birbirlerine çekilirler. Aynı karakterde değiller ama birbirlerine çekilirler.
0: Hayatımda akrep erkeği yok ama uyumlu olacağını düşündüğüm için tutkum... Figen, bunu okumayayım kız. Sonra. Az sonra buradayız.

0: Allah! Hazır mıyız? City Lunch burada mı? Ses ver Kadir abi. Kadir abi çok güzel oynuyor biliyor musun? Bakma öyle ağır abi olduğuna. Çok güzel göbek atar valla. Yandan maşallah. Kaldır kolları. City Lunch'tan iki kişiye de yemek verelim bugün. Yakışır. Harun Bey, Emin Bey. City Lunch burada mı? İstanbul'un neresinde demiş City Lunch? Nerede?
1: Şişli.
0: Şişli'deyiz.
1: Darülü Cezenin hemen yanı.
0: Darülü Cezenin hemen yanında. Serpil gelmiştin ya burada. Serpil çok güzel bir şey yapmıştık. Etkinlik yapmıştık. Salzburg'dan Serpil. Serpil bir daha yapalım lütfen. Şu paralarını harca kızım. Şu Rudy'ye harcadığın parayı bana harcasan. Yemin ediyorum farklı bir şeyler konuşurduk. Çok para harcıyor
1: ama
0: ya.
1: Ama Rudy neler yapıyor acaba?
0: Allah bilir neler yapıyordur yani. Acaba bizim veremediğimiz, bizde bulamadığı Rudy'de ne var?
1: Rudy demek ki daha iyi konuşuyor.
0: Vallahi maşallah ya. Rudy'nin demek ki Almancası iyiymiş. Neyse biz bulacağız bu yolu ya. Aynen. Furkan Bey ve Tunağan... Abi şöyle bir şey yapalım mı? Mikrofonu bir alabilir misin? Sen çünkü bu işleri uzmansın.
2: Şimdi...
0: Biz... Kadir Balık konuşuyor. Büyük alkışlar.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi tabii ki öncelikle City Lunch ailesine geldiğin için, bizleri onurlandığın için sevgili Harun Oral, Emir Oral, bütün ekip adına, Barış kardeşim adına hepsinin adına teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım bizim canımız, ciğerimiz, böbreğimiz, dalağımız, üst midemiz, kalbimizin en köşesindeki o güzellik diyorum her zaman
0: çok
2: için.
0: Çok tatlı ya.
2: O maviş maviş bakışlarıyla, yüreğiyle çok güzel. Sen zaten
0: gözleriniz orijinal mi?
2: Yok, çakma bunun gözleri. Onun gözleri de çakma olsa, kendi de öyle olsa, çakma demeyelim de.
0: Bence bu
2: her
0: güzel.
2: Dur.
0: Bence bu güzel gözleri, Lotus gözlüklerinin o güzel gözlükleri daha güzel görür.
2: Bir dakika, Lotus gözlüğü ne veriyor? Şimdi öyle.
0: Şu an bir sen durdur birazdan. Evet, devam
2: şimdi
0: edelim.
2: Lotus gözlüklerine sevgiler gönderiyoruz tabii ki. Biz dedik ki İbrahim Elden'in dinleyicileri özel olması gerekiyor.
0: Evet ya, bugün bir sürpriz yapalım
2: onun
0: ya.
2: Onun için City Lunch'tan iki çifte biz yemek veriyoruz.
0: Bravo.
2: Evet,
0: İşte bu.
2: Teşekkür ederiz.
0: Emin Bey harikasınız
2: buradaki
0: ya.
2: Buradaki kardeşlerime, İbrahim'e hepsine çok teşekkürler. Çünkü sizin için kalkıp geldi.
0: Evet
2: bugün.
0: Ya sağ olun.
2: City Lunch nerede? Şişli İtfaiye'nin karşısında. Perpa'nın hemen gerisinde.
0: Evet.
2: Muhteşem aile tablosu. Burada her şey var.
0: Menüden biz bundan sonra şeye... görüşmelerimizi ve toplantılarımızı burada yapacağız.
2: İnşallah inşallah. Sevgili buradan herkese sevgiler. Aynı zamanda da dedik ki bugün cumartesi, hafta sonu. Hafta sonunu belki insanlar güzel şekilde hafta iç başlangıcına güzel geçirmek isterler. Mavi'den diş kliniği, ağız ve diş sağlık polikliniğinden muayene, röntgen ücretsiz ve diş temizliği. Anında 10
0: güzel.
2: Bin liralık hediye çeki veriyoruz.
0: Güzel.
2: Bunu da 5 kişiye veriyoruz.
0: 5 dinleyicimize.
2: Evet. Buradan da sevgili Tunağan Ulaş hocama, Zeki hocama, Şenol hocama, oradaki Furkan kardeşime, Küçükköy'de bunlar. Çünkü ben her zaman dediğim gibi diş başka bir şeydir. Çünkü
0: çok güzel ya. Dinleyicilerimiz bugün mutlu olsun vallahi.
2: Hayattaki en büyük güvendiğim nokta diş noktasında 30 yıldır tanıdığım kardeşim Tunağan Ulaş'tır. Zeki Bey'dir.
0: Tunağan hocama, Zeki Bey'e herkese çok selam.
2: Bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler Kadir Balık.
2: Hediye çekini veriyorum.
0: Evet, bugün hediye çekleriniz bende.
2: Biz her zaman diyorum herkes Fatma olabilir ama Fatma Sırcı olamaz.
0: Bravo. Kadir Balık'a büyük alkışlar. Evet, bugün hediye rüzgar. Vallahi ne güzel hediyeler oldu ya.
1: Evet evet.
0: Vallahi 50 bin TL'lik hediye çeklerimiz var. 5 kişiye 10'ar bin TL'lik ağız bakım böyle az önce saydı Kadir Balık. Sonrasında da City Lunch'tan da bu özel lüks restoranttan da 2 çifte yemek. Allah'ım el ele göz göze. Belki bir evlilik yıl dönümü olan vardır yakın zamanda. Belki sevgilisiyle gelmek isteyen vardır el ele göz göze. Çok güzel bir akşam yemeğine ne dersiniz?
1: Çok
0: bence güzel olur.
1: Çok güzel olur. Gerçekten bugün ne kadar bereketli bir gün oldu.
0: Fatma Hanım sizin şansınız ayak. Vallahi
1: aa,
0: bugün...
1: Ben normalde de çok bereketliyim. Çok şükür. Ama dinleyicilerimize de bu kadar gelmesi güzel oldu.
0: Bak kızlar şok olmuş. Diyor ki Figen sevgili mi buldu? Kızım herkes duydu Figen. Akrep Burcu'nu nereden buldun ya?
1: Kızlar Figen rahat durmuyor bu sırada.
0: Vallahi aşk kadını Figen ya. Günaydın Çiğdem geldi. Oğlak kadını. En çok kimle anlaşır diyor.
1: Oğlak kadını. Başak erkeği olur.
0: Başak.
1: Boğa erkeği de olur. Belki boğa erkeği. Akrep erkeği yine.
0: Yine mi akrep? Bu erkek akreplerde ne var ya? Herkes akrep.
1: Ama onlar toprak grubu ya. Yani
0: kova'da evet. Bir şey yok mu Fatma Hanım? Kova kimseyle anlaşamaz mı ya?
1: Yani kova teraziyle anlaşır, ikizlerle anlaşır, yayla anlaşır.
0: Ne güzel ya. Yani... Dilek Hanım geldi Almanya'dan. Dilek Hanım biraz daha uzun yazsaydınız ya, böyle rahat okuyamayız. Dilek Hanım.
1: İkisi de yengeç burcu Dilek, evet. Hanım. İkisi de güzel anlaşıyormuş zaten. Çok şükür. Allah nazarlardan saklasın diyelim.
0: Ekstra istediğiniz bir şey varsa ketçap, mayonez falan.
1: Artık... Soslayalım mı, ne istiyorsunuz?
0: Dilek Hanım valla mutluluklar diliyoruz. İkisi de yengeç. Almanya'dan mesajlar. Stuttgart'tan, Düsseldorf'tan çok güzel mesajlar var. Ah bizim. Bir selfie atsanıza. Birazdan yüz analiz yapalım mı ya? Olur. Ya şöyle yüz analiz derken günün güzel geçmeleri için bir analiz yapalım ya.
1: Hadi şimdi bakalım.
0: Kadir abiyle başlayalım. Kadir abi, analiz eder misin?
1: Yani ben tam olarak yüz analizi yapmıyorum. Beden dili analizi yapabilirim.
0: Ne görüyorsun beden dili, bir bakalım bedenini.
1: Çok hareketli analiz yapamıyorum şu an.
0: Vallahi.
1: Hızına yetişemiyor benim altyapı.
0: Sesli mesaj var Serpil'den. Dinleyelim mi Salzburg?
1: Evet, dinleyelim. Hadi bakalım.
3: Günaydın. Ya Rudy'ye o kadar daldınız ki burç yorumunu unuttunuz. Bekliyorum.
0: Kız burcunu yaptık ya yorumunu. Rudy'ye diyor ki, Rudy'ye daldınız, benim burç yorumumu unuttunuz diyor.
1: Tamam.
0: Akrep kadını.
1: Akrep kadını, ikizler erkeği.
0: Evet.
1: Yani şöyle, akrep kadının muhtemelen ayakları çok yere basıyor. İkizler erkeği de ondan güven alıyor, birlikteler. Normalde çok uyumlu değiller çünkü.
0: Çok uyumlu değiller ya.
1: Değiller.
0: Ooo işte bu ya. Ya işte
1: çaylar.
0: Dur, kızım videoyu çekmem lazım. Telefon sende. Yemin ediyorum telefon sende. Dur çekeceğiz. Ya bizim asistanımız, güzeller güzeli asistanım var.
1: Ay çok
0: var
1: güzelmiş
0: ya.
1: Ben yakından gördüm.
0: Asistanım nasıl?
1: Çok güzel.
0: Güzeller çok güzeli güzel. Sevgili Ezgi'cim. Ne getiriyorsun bize Ezgi? City Lunch'tan çaylar. Gerçekten her yer. Bugün Şişli City Lunch. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık.
1: Kızımız çok hürmetkar, hamarat. Bir de üstüne terazi burcu.
0: Onu evlendirmiyoruz yok.
1: Yeme de yanında yok.
0: Simge sever misin, Simge Sağ'ın?
1: Aa severim.
0: Dinleyelim bu şarkısını.
1: Dinleyelim.
0: Hadi burçlarınızı yazın. Fatma Sırcı burç analizde ve ilişki konusunda bugün analiz ediyor. Hangi burçlar, hangi burçlarla evlenmeli ya da aşklarına aşk katmalı ya da uzak durmalı?
1: Dertlerini de anlatabilirler.
0: Dertlerini de
1: yani problemleri varsa ilişkilerinde kısa cümleyle yazsınlar, biz durumu analiz edelim.
0: İlişkinizde bir sıkıntı varsa çözelim.
1: Overlockçu ayağınıza geldi.
0: Yemin ediyorum mahalle mahalle gezelim ya. Avrupa'nın sultanları geldi. Avrupa'nın sultanlarından Nida, Sena, sevgili Ecem, sevgili Ezgi, sevgili Ayşegül. Ne kadar güzel. Ayşegül bu arada kazandı senden.
1: Evet evet. Onunla çalışmayı yapacağız. Kendisinin
0: vazgeçtim bilgi... diyormuş.
1: Yok, bilgilerini aldım. İletişim kurduk kendisiyle. Onu
0: sevgilisi olmayanlara ne var demiş bugün Ayşegül. Sevgilisi olmayanlar.
1: Sevgilisi olmayanlar bulsun. Zaten şu an bulmasın. Bulmasın, Venüs Retrosu var. Ardından Merkür Retrosu'nun gölgesine girdik. Kasım 15'ten sonra değerlendirin. Şu an bulduklarınızdan hayır çıkmaz kızlar.
0: Çok iyi ya. Enerjin bol olsun diyor Saadet teyzem ya. Ellerinden öpüyorum.
1: Teyzeciğim.
0: Ne güzel bak.
1: Enerjin bize geldi şu an. Teşekkür ediyoruz sabah sabah bizi dinlediğin için.
0: Ayşegül, Merve de merak ediyordu. Merve kova kadınıydı. Ayşegül, Merve'ye söyle hemen dinlesin yayını.
1: Merve uyanmış mı?
0: Bence uyanmıştır bugün, çünkü erken uyanacağını söyledi bu yayın için.
1: Tamam ya, kovaydı değil mi zaten?
0: Kova
1: normalde
0: burcuydu.
1: Evet, uyanmazdı.
0: İbocum, teraziler senin başına bela diyor Eda.
1: Oo. Teraziler İbo'ya bela olmaz.
0: Başımın tacı olur.
1: Tacı olur.
0: Ay bugün çok tatlıyız yemin ediyorum ya. Arkadaşlar... Diş, ağız ve diş muayeneniz ve röntgenli bakımdı, işte temizlemeydi. Bugün gerçekten maviden diş ağız bakımından bugün 5 dinleyicimize 10.000 TL değerindeki hediye çeki veriyoruz. Ya bu adam daha ne yapsın ya?
1: Daha ne olsun, daha ne vereceğiz?
0: Küçükköy'de İstanbul'da özellikle Kadir abime teşekkür ediyorum ve City Lunch'tan da 2 çifte yemek veriyoruz. Yani baş başa, el ele, göz göze. Abi ama... İki erkek olmuyor. Çünkü ben bir gün şey verdim. Marina'da çok güzel bir yerdeki başında kemancı, iki erkek gitmiş. Abi kemancı gelip ne çalsın size? Ya hiçbir sevgiliniz yok. Hiçbir aşk, hoşlandın.
1: Nasıl bir yokluk?
0: Yemin ediyorum. Ne olur çift gelin. Kurban olayım. Çift çift gelin. İki çifte Stilanç'tan yemek veriyoruz. Fatma Sığırcı konuğumuz. Bir şarkı molası, sonra buradayız.

0: O kadar İstanbul'a geliyoruz, bizi oraya götürmedin demiş. Meltem Hanım, ben bugün yayın yapıyorum buradan. Geldiğiniz zaman başımızın tacısınız, hiç sıkıntı yok yani. Acaba şu anda Emin abi çok mu mutsuz? Emin abi çok mu mutsuz?
1: Kızını özledi.
0: Ay ne güzel ya. Biz buradayız abi. İlla ki başkasını mı bulmam lazım demiş Çiğdem Hanım, Oğlak Burcu. O seçeneklerde o yok burçlar
1: mu?
0: Yokmuş ya.
1: Yok mu?
0: Yokmuş. Bir tane başkasını bulmam lazım diyor.
1: Yani bu şimdi haritalar da önemli tabii ama anlaşması zor olur diğerleriyle.
0: İbocuğum biz diyor anlaşamıyor muyuz diyor. İlla başka burç mu bulmamız lazım demiş.
1: Kova istiyor.
0: Kova istiyor. Vay lımınız.
1: Oğlak kadını, kova erkeği.
0: Zor değil mi?
1: Yani zor ne kelime. Zor ne kelime.
0: Dilek eşiyle beraber yengeç, onlara da çok selam. Mutlularmış.
1: Maşallah.
0: Mutluluklarınız daim
1: mutlu
0: olsun.
1: Onlar mutlu olur. Birbirlerini sararlar, severler.
0: Selfiniz de çok güzel. Almanya'nın neresinde Dilek Hanım? Bizi nereden dinliyorsunuz? Kız sen Almanya'nın neresindensin? Stuttgart mı?
2: Münih mi?
0: Süzen. Yoksa Düsseldorf mu? Teşekkürler. Ben İbo'ya 200 bin euro vermem artık diyor. Bırakmış beni.
1: Öyle mi? Evet, zaten biz başlık parasını yukarı çıkarttık.
0: 400 bin euro yapmıştık.
1: Artık 400 bin yaptık.
0: Aynen. Günaydın, keyifli yayınlar diyor Kadir abi. Çok özür diliyorum. İbrahim ve Fatma Hanım, çok güzel bir yayın demiş, sunuyorsunuz. Bak ne kadar güzel. Böyle güzel mesajlar da var. Zuhal Hanım, Bissenberg'den. Bissenberg nerede? Avusturya'da. Bissenberg'de kıymetli eşi Gürcan Bey. O da boğa kadını. Gürcan abi de yay mıydı? Yay erkeği.
1: Yay erkeğiymiş. Yani normalde aşırı uyumlu değiller ama haritalarında uyum varsa anlaşırlar. Boğa kadını evine yuvasına çok güzel sahip çıkar. Daha köklenmeye açıktır. Yay erkeği çok öyle değil ama boğa kadının evine sahip çıkması yay erkeğini orada sabitleyebilir.
0: Evet.
1: Uzun yıllardır da birliktelerse eğer. Orada onu gerçekleştirmişlerdir diye düşünüyorum ama haritalar uyumlu demek ki.
0: Evet.
3: İbrahim Bey çok özür diliyorum.
0: Biraz mikrofona yaklaşır mısın?
3: İbrahim Bey çok özür diliyorum. Bir sürprizimiz daha var. Biliyorsun.
0: Araba mı? Yok, şu an hazır değilim.
1: Uçak.
3: Araba verebilir de mini piyango odaklı olması gerekiyor.
0: Doğru doğru tamam.
3: Ben bir gün radyoda buzdolabı, çamaşır makinesi hepsini verdim. Bu arada Yüksel Çiçek kardeşim.
0: Aa çok selam.
3: Çok değerli bir devlet memuru. Nerede olduğunu söylemeyelim. 657'li tabi. Topraktan Sofraya diye bir yerel ürünler platformu olan bir Hatay Sofrası, yakında yerel ürünler şeyde kafesi açılıyor. Ortaköy'de. Çok güzel bir yerde.
0: Yayın da yapalım orada.
3: Tabii tabii yapacağız. Topraktansofraya.com olarak kiloluk birer tane iki kişiye organik zeytinyağı veriyoruz bugün. Aynı zamanda
0: ben de
3: iki kiloluk ayrı birer kiloluk. Tahin veriyoruz, okey?
0: Ses için çok iyi biliyor musun?
3: Tahin veriyoruz, okey? Tahin veriyoruz. Bak daha sürprizler geliyor.
0: Ya sen bizi bitirdin.
3: Kadir'le farkı böyle bir fark işte. Kadir'le Fatma'nın farkı bu.
0: Ya çok... Evet.
3: Bugün var sen ya. Sen gidiyorsun Viyana'da, orada burada yayın yapıyorsun. Almanya'da, Belçika'da nerelerdesin söyler misin?
0: Türkiye'nin her yerindeyiz Kadir abiyle.
3: Avrupalıları da söyler misin?
0: Evet, Avrupa'da Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs'ta ortak yayınlarımız var.
3: Bütün Türklere sevgiler gönderiyoruz.
0: Evet, 3 milyondan fazla Türkümüzün yaşadığı bölgelere yayın yapıyoruz. Bu da bizim için çok
3: İyi
0: kıymetli.
3: İyi ki Türklerimiz
0: var. Gerçekten ya.
3: Acı Türk'ten başka dostu yoktur.
0: Gerçekten Kadir abiye bir alkış alalım ya. Teşekkürler. Fatma Sırcı'ya alkışın en güzeli Ezgi gidiyor.
3: Ezgi ya. Sabahtan beri ağlıyordun ya kahvaltı yapmak.
0: Evet.
3: Kahvaltı ya.
0: Ben ağlıyor muyum?
3: Evet. Sabahtan beri çay, çocuk gibi çay, kahve yapma. Harun sen uyu kardeşim. Emin'im var. Ekip var. Hasan var. Hepsi burada.
0: Hepsine çok selam. Emin abiye, Hasan abiye, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Sevgili İbrahim'e. City Lunch. Çok büyük alkışlar. Bak görüyorsun değil mi? Yüksel abi ya, Yüksel Çiçek, büyük alkışlar. Çünkü Yüksel abi hissetti benim zeytinyağının ne kadar kıymetli sevdiğimi. Gördün değil mi, hissetti mi? Yüksel Çiçek'e bir alkış alalım. Hatay'ın o güzel lezzetleri çok yakında, o güzel yöresel lezzetler. Topraktan sofraya, çok yakında Ortaköy'de. Yüksel Çiçek kıymetli eşi, ailesi ve sevdikleri için en güzel şarkılar geliyor. Tabii hediyelerimizi birazdan vereceğiz. İki kişiye birer kiloluk güzel böyle doğal zeytinyağı. Bir zeytinyağı. Sonrasında da bir de
1: tahin.
0: Tahin.
3: Birer kilo iki kilo tahin Ortaköy'de Taş Basmak sokakta açılıyor. Hı-hı. Taş Basmak ağzını dönmedi.
0: Taş Basmak sokak evet.
3: Orada otopark onun kartı ama şu var. Her şey Hatay yöresi.
0: Ne güzel
3: organik
0: ya.
3: Organik olay olacak. Kahvaltı olacak.
0: Oraya gidiyoruz o zaman.
3: Oraya gidiyoruz tabii. İstediğim
0: açıldığı zaman hemen gidelim.
3: Tabii tabii. 15 Eylül'de açılıyor.
0: Süpersiniz. Yüksel abimize de çok selam. Yüksel Çiçek. Yok demiş. Ses ver. City Lunch'ta yayınımızı devam ediyoruz. Fatma ne güzel mesajlar var ya. Bak.
1: Ay bana söyleme çok hoşuma gidiyor.
0: Ya. Hangi burçla olurum demiş.
1: Kim?
0: Olurlar diyor. Aslan burcu. Aslan ilişkilerde hangi burçta olur ona göre yönlendirme yapıyorum demiş.
1: Yani aslında onlardan bahsettik. Dinlemiyor musunuz yayınımızı? Bak ağlarım.
0: Yeni gelenler var ama.
1: Üzülürüm. Ağlarım bizi başından
0: kızlarım diyor. Aysima. Kızlarım Aysima Aslan burcu. Hı hı. İlişkisi yok demiş. Kızı Aysima'nın ilişkisi yok. Aybüke de o da boğa kız kadını. Boğa burcu bunlar diyor hangi burçlara yönelmeli
1: aslan,
0: demiş.
1: Aslan ikizler yay olur.
0: Terazi aslan ikizler olur. Ve yay olur.
1: Terazi de yine olur.
0: Aybüke boğa.
1: Aybüke de boğa oğlak erkeği olur. Başak erkeği olur. Akrep erkeği olur.
0: Yine mi kova yok ya? Ya bu kovalar niye yok ya? Bu kovalar burçtan kalksın. Kahvaltı hazır mı? City Lunch'a çok teşekkürler. Sevgili Emin abi var ya yemin ediyorum süpersin. Normal şartlarda bu saatte olmuyor kahvaltı ama bizim için, Fatma Hanım için. Fatma Hanım siz kahvaltı yapmıyor musunuz?
1: Yok ben genelde geç yemek yiyorum. Erken kalkıyorum ama öğleden sonra yemeye başlıyorum genelde.
0: Selçuk da bizi dinliyor. Selçuk iyi ki varsın kardeşim. Gel gel her şey var. Selam iyi yayınlar demiş. Evin Ajans oyuncuları dizilerde, sinema filmlerinde ve reklam filmlerine götüren çok önemli bir ajans. Evin Ajans'ın sahibi, kıymetli kurucusu Salim Aydın da dinliyor. Salim abi seviliyorsun ya. Benden oyuncu olur mu?
1: Yani bence olur.
0: Olur. Ben... bir baktın lanet olsun yani. Valla. İbocum olur mu falan. Senin yükselenin ne?
1: İkizler.
0: Oo benim en çok anlaştığım.
1: Ayım da kova.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Ben tam hava grubu tutarlarsa
0: Fatma
1: tutarlıyım.
0: Acaba? Çok iyi. Şey Fatma acaba? Çok iyi ya yemin ediyorum. Tamam hemen geliyoruz. Fatma.
1: Evet.
0: Hadi bir şarkı arası. Bir iki şarkı arası verelim.
1: Tamam.
0: City Lunch çok özel bir kahvaltı hazırladı.
1: Evet.
0: Evet aç İbrahim elden konuşamıyor. Az sonra buradayız bak. Ameliyathanede bile seni dinliyoruz demiş.
1: Aa,
0: kalp
1: çok
0: doktoru,
1: güzel, çok
0: koç
1: güzel
0: kadını.
1: Çok güzel geçsin ameliyatında.
0: İbo'nun selamlar. Kalbine bakayım mı demiş. Kalbinde ne var ne yok.
1: İbo'nun
0: sonra bak.
1: Kalbi var mı diye sorsak.
0: Fatma Sırcı aşk olsun. İbo'nun kalbi var mı yok mu ona göre. Ya.
1: Kalpsizsin İbo.
0: Ya. Zaman. Murat Erdat'la hoş geldin. O da ikizler burcu. Ben de ikizlerim demiş. İkizler.
1: Evet, bütün enerjikler toplandı. Çok
0: aynen.
1: Güzel. Biz seviyoruz. Ben seviyorum.
0: Murat Erdatlı. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Tek kelimeyle bir ikizler Murat abi için günü enerji.
1: İkizler erkeği tek kelime mi? Çok çapkın olurlar. Kızlar uzak durmalı.
0: Öyle mi? Aha. Emin abla kız bitirdin. Emin
1: ama,
0: abla şu an.
1: Ama şöyle ki şeytan tüy oldukları için kızların hiçbir uzak duramıyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Sen demeyeydin iyi de yemin ederim.
1: Duramazlar. Çok şeytan tüyleri var ikizlerde.
0: Murat abi bence sen ikizler değilsin o zaman. Çünkü Murat abi böyle bir insan değil.
1: Sana göstermiyordur o yüzünü belki.
0: Bende bir sıkıntı var demiş. Of iki günden beri gerçekten ben tam bir ters burcum demiş. Allah Allah. Peki bir şarkı arası verelim. Az sonra buradayız.
1: Evet.
0: Fatma Sırcı Instagram'dan göz atın lütfen.

Günün en güzel şarkılarıyla devam ediyoruz. Ben İbrahim Elden, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayınımız devam ediyor. İstanbul'da, Şişli'de City Lunch kafede çok güzel bir yayınımızı sürdürüyoruz. Fatma Sığırcı haftanın konuğu, kişisel analiz uzmanı, kendisine teşekkürler.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde ortak yayındayız. Bu arada Avusturya merkez stüdyomuz Viyana. Biz bugün Viyana'yı İstanbul'a taşıdık. Viyana FM'i şu anda İstanbul Şişli'de City Lunch'a taşıdık. Çok güzel bir restoran. Özellikle kıymetli büyüklerimiz, dostlarımızı da tanıyoruz burada. Mesela Hüseyin Bey'in doğum günü, kutlayalım. Hüseyin Bey, yeni yaşınız sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Şişli Tekstilciler Kralı burada mı? Hüseyin abi efsanesin ya. Doğum gününü kutlayalım. Büyük alkışlar Hüseyin Bey ve tüm ekip arkadaşlarına, iyi şanslar diliyoruz. Sevgili Hüseyin abimize ve Süleyman Bey'e de bir selam yollayalım. Hoş geldiniz. City Lunch'ta şu anda canlı yayındayız. Fatma, nasıl ortam?
1: Fatma ortam Sırcı. Çok güzel. Tam benlik.
0: Tam benlik ortam. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten dünyanın her yerinde yayın yapıyoruz. Ben Japonya'da, Tokyo'da da yayın yaptım, merkezde. Viyana'da da yaptık, Almanya'da, Belçika'da. Dünyanın her yerinde yayın yaptık. Kafelerde yayın yapmanın şöyle bir artısı var. Hem sesimizi gelen misafirlerimize dinletiyorlar. Hem de burada ikramlar çok güzel. Acayip hoşuma gidiyor, o yüzden.
1: İkram olan her yer benim için güzel.
0: İkram, ya, vallahi öyle ya. Kadir abiye teşekkürlerimizi iletelim. Kadir Balığa bu güzel organizasyon için. City Lunch ailesine.
1: Çok teşekkür
0: sana teşekkürler
1: ederim.
0: Geldin.
1: Rica ederim, ben her zaman.
0: Vallahi mutlu olduk. Fatma Sığırcı kişisel analiz uzmanı. Evet, bugün iki kişiye de City Lunch'tan da yemek verelim. Arkadaşlar, yakın zamanda evlilik yıl dönümü olanlara verelim ya. Öyle daha mutlu oluruz değil mi?
1: Güzel
0: İki
1: olur.
0: Çifte verelim mi?
1: Evet, evet. İki çifte verelim.
0: Tamam. Bugün mesaj gönderen dinleyicilerimiz arasında iki çifte verelim. Bir de Mavi Dent Diş Merkezi'nden de 10.000 TL değerinde 5 kişiye de 50.000 liralık...
1: Daha ne olsun.
0: Hediye çeki verelim.
1: Daha ne olsun, daha ne olsun.
0: Zeytinyağı bile veriyoruz ya. Yemin ediyorum bugün doğal.
1: Tahin
0: de var. Valla evet. Hem tahin var hem de zeytinyağı var. Bugün çok güzel.
1: Evet.
0: Bugün
1: evet.
0: Bereketli olsun.
1: Çok bol bereketli bir gün. Maşallah.
0: Topraktan sofraya bizim Yüksel abimiz, Yüksel Çiçek'in Ortaköy'deki mekanından da vallahi bugün hakikaten çok orijinal bir radyo yayını oluyor. Hediyelerimiz orijinal. Biz Dobra orijinaliz. Daha ne olsun?
1: Daha ne olsun. Ya ben biraz ilişki problemi cevaplamak istiyorum. Yok mu ki ilişkisinde problem
0: yaşıyor? Abi herkesin ilişkisi şıkır şıkır gidiyormuş. Baksana, hiç mutsuz olan yok şu an dinleyicilerimiz.
1: Bu mutsuz olanlar nerede?
0: Teraziler burada mı? Terazi burçları. Terazi burçları burada mı ya?
1: Terazilerin doğum günü ayı.
0: Evet. Bak terazi Hüseyin Bey terazi burcu olması lazım.
1: Evet.
0: City Lunch'ta şu anda arkadaşlarıyla keyif yapıyor. Vallahi ne kadar. Bütün herkes geliyormuş şimdi Hüseyin abinin yanına. Hüseyin abi terazi burcu ya.
1: Terazi erkekleri. Sloganı güzel kızları bekliyoruz.
0: Vallahi çok güzel ya. Benim ilişkilerim genellikle çok sorunsuz çünkü ben sorunsuz bir insanım diyor. Hülya Hanım.
1: Ne, o da mı terazi burcu?
0: Evet.
1: Tamam, doğru. Doğru.
0: Terazisi de doğrudur ya.
1: Doğru. Yani şöyle... Normalde birbiriyle anlaşamayan çok fazla burç var ama terazi insanları birbiriyle de çok güzel anlaşır. Yani bir terazi insanıyla anlaşamıyorsa kişi bence kendini problem arasın.
0: Gerçekten öyle ya.
1: Evet.
0: İbocuğum günaydın, ben de aslan burcuyum. İlişkilerimde genellikle hep aynı burç beni çok üzüyor. Onu değiştirmeli miyim demiş.
1: Hangi
0: balık burcu?
1: Balık da uyumlu değil ki.
0: İşte o da öyle diyor.
1: Yani hiç değil hem de. Balık bir de değişken burç zaten. Gel git yaşatır. Olmaz. Aslanla uyumlu değil. Aslan daha net olmak ister. Terazi bulsun.
0: Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çok enerjik bir ikili oldunuz demiş. Program çok renkli demiş. Çok teşekkürler. Evin
1: teşekkür
0: Ajans.
1: Ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Salim Bey. O da İkizler Burcu.
1: Oo.
0: Sefa Hanım geldi. Gerçekten. İbo... kalbini ameliyat etmek... Ya sen ne istiyorsun benden? Kalbimi ameliyat...
1: Kalbi yok.
0: Kalbi yok. Olmayan kalbimin...
1: Onun kalbi yok.
0: İbrahim Elden'in kalbi yok ya. Diyor ki ya sadece 5 dakika üzülüyorsunuz bu kovalar. Yemin ediyorum
1: bazen
0: ya.
1: Bazen bana da söylüyorlar. Aa sen üzülmüyor muydun? Bir sıkıntımı anlatıyorum diyelim. Sonra görüyorlar tekrar şen şakrak. Sen üzülmüyor muydun? Tamam, sürekli üzülemem ki, üzüldüm geçti. Bitti yani, bu kadar.
0: Değil mi?
1: Her bak, gün üzülemem.
0: Akrep kadınlarına uygun bir şarkı istiyorum demiş Serpil Salzburg'dan.
1: Böyle intikamlı giderli bir şarkı.
0: İntikamlı giderli bir şarkı, aynen. Ayşegül, sevgili Esat, Nida, Çok teşekkür ediyorum. Birsen. Birsen de Oğlak kadını. Bize de bir şey var mı demiş. Sevgilileri olmayan çok bu arada radyoda. Yalnız insanlar çok dinliyor. Ona öğrendik. Benim hayatım aslında çok dobra söylemek gerekirse hiç iyi gitmiyor demiş. İkizler kadını olarak.
1: Sonunda, ne istedin? Sonunda gerçekleri konuşan birisi.
0: Gerçekleri konuşan birisi var ya. Bakalım.
1: İkizler kadını bazen ama sizlerde de problem olabiliyor. Yani direkt suçlamak için söylemiyorum. Empati yapabilmek önemli. İkizler kadını çok şen şakrak, neşelidir. Çok eğlenceli, çok zekidir. Çok güzel yönleri var bu arada. Ama bazen dengesizlikleri, gitgelleri vesaire karşı tarafı yorabiliyor. O noktada empati yapabilmek lazım.
0: Çiğdem Hanım, terazi demiş. Terazi. Oğlak kadını Çiğdem. O da Prensi Melekleri grubu. Sevgili Bircan, Nuray. Anka Premium Event sevgili Bircan Hanım. Southside Piercing sevgili Nuray Hanım. Teşekkürler Figen. Fatma çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: İyi ki varsınız. Vallahi ne güzel mesajlar var ya.
1: Melekler ya.
0: Melekler olduğu için. Fatma Hanım demiş benim de ben ikizler burcuyum ama şu anda bir aşk hayatım ve ilişkim yok demiş Salim Bey. Olanları yazalım, olmayanları evet. Yazalım bakalım.
1: Ya da problem varsa onları yazın.
0: Şu an benim dinleyicilerim bir problemi yok ya. Benim dinleyicilerim sorunlu değil. Hepsi birbirinden tatlı.
1: Her gün seni dinleyip terapi alıyorlar.
0: Daha şimdi. Ne yapsınlar? Beni dinleyen kişinin derdi sıkıntısı kalır mı ya?
1: Kız seni alan yaşadı.
0: Gerçekten maşallahları var vallahi süper ya. Peki şu anda... Şu dönemde en şanslı burç sence hangisi? En şanslı.
1: Şu an terazi ayında olduğumuz için terazi burçları şanslı. Genelde hangi burçtaysa güneş o ay o burçlar şanslı.
0: Ne şansları var mesela? Onları ne bekliyor? Bir analiz olarak mesela bu kızı ne bekliyor? Bu Ezgi.
1: Şu böyle an bir şanslı ancak retrodayız.
0: Ha, yani?
1: Yani durmamız gereken bir dönemde.
0: Dursun mu?
1: Evet.
0: Nasıl duracak ki? İçi kıpır kıpır.
1: Yani tamam içi kıpır kıpır kalsın ama yeni bir şey başlamasın. Yeni bir ilişki, evlilik, yeni bir iş. Şu an yapılacak
0: İşe de mi başlamasın?
1: Değil.
0: Ne yesin bu kız? Yok. Taş mı yesin bu kız?
1: Çocuklar yorganları kemiriyor.
0: Bu kızın işe ihtiyacı var, çalışması lazım.
1: Mevcut işlerimizi devam ettiriyoruz. Mevcut olanları devam ettiriyoruz. Yeni olandan bahsediyorum. Kasım 15'e kadar kendimizi toplayalım.
0: Allah da evet. 29 Ekim'de işi var da. Allah razı olsun. 29 Ekim'de beraber güzel bir etkinliğe gideceğiz.
1: Çok güzel.
0: Fatma Sığırcı Instagram'dan göz atın lütfen. Bugün hediye yağmuru var radyomuzda. Herkes, bu arada kıymetli dinleyenlerimiz programa mesaj gönderen WhatsApp'tan 5 dinleyicimize hediye çekimiz var. Mavi'den, Diş Merkezi'nden, Küçükköy'de 5 dinleyicimiz toplam değeri 50 bin TL'yi bulan bu işte muayeneden röntgeni birçok diş bakımıyla alakalı. Detaylı bilgileri de Instagram'dan göz atın. Mavi Dent Diş Merkezi Küçükköy'de iki dinleyicimize Stilanç'tan yemek veriyoruz. Şişli'de hemen Darlojiz'in hemen yanında. Çok güzel bir restoran. Bu şu an bulunduğumuz yer, yayın yaptığımız yer. İki çifte yemek veriyoruz. Evet. Yemekleri çok güzel bu arada.
1: Evet,
0: ya. Çok
1: evet
0: güzel.
1: Lezzetli.
0: Lezzet durağı. Sonrasında da yine iki dinleyicimize de birer kiloluk orijinal bir zeytinyağı olsun. Topraktan sofraya çok kıymetli bir mekan açılıyor Ortaköy'de. Yüksel Çiçek'ten bir de tahin verelim sağlıklı bir
1: evet.
0: yaşam için.
1: Organik ürünler.
0: Organik ürünler bir de bizim için kıymetli olacak. Haberiniz olsun. Peki kısa bir şarkı molası verelim.
1: Hadi verelim.
0: Var mı favori şarkın? Ne olsa dinlersin şimdi.
1: Yani şu an bence giderli bir şarkı olur. Şu akrep kadınlarını da bir rahatlatalım. Bir içlerini döksünler.
0: Tam taşçı gider mi?
1: Olur, hadi verelim.
0: Hadi.

0: Herkese bir kez daha Guten Morgen. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. İstanbul'dayız şu anda. Yarın ben Kapadokya'dan size yayın gerçekleştireceğim. Kapadokya'da, Kapadokya'nın en güzel taş otelinden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bu arada Elif Buse Doğan'la beraber olacağız yarın. Geçen biliyorsunuz Simge Sağan'laydık. Yarın Elif Buse Doğan'layız. Bir sonraki haftada Türkiye'nin en sevilen starıyla yan yana ve radyoda röportaj yapacağız. O da bizim için kıymetli bir isim. Haberiniz olsun. Bu arada City Lounge'daki yayınımız birazdan yavaş yavaş bitecek. Çok güzel bir ortam. İnanılmaz keyif aldık burada. Misafirlerimiz de çok mutlu geliyorlar. O yüzden kendilerine teşekkürler. Emin Bey bizim için çok erken uyandı. Kendisine de bir kahve ısmarlayalım. City Lounge ailesine. Kahveler Fatma Hanım'dan.
1: Fatma ben Hanım. Yapacağım ellerimle.
0: Ya sen bir tanesin ya. Fatma Sığırcı içten doğal ve çok samimi. Gerçek anlamda ilişkiler anlamında da burç yorumları ve aslında kendisi astrolog değil ama bunu analiz düzeltelim. Analiz yapıyor. Yani evet. Hangi burç, hangi burçla evlilikleri daha uzun vadeli, daha mutlu, daha heyecanlı ya da sorunlu.
1: Kısa analiz ediyoruz aslında. Değil mi? Evet, evet.
0: Süper. Şimdi şu an bizleri Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'nda Lina Mobilya dinliyor. Melek Hanım, özellikle sevgili Savaş Bey, o kadar içten doğal, müthiş insanlar. İkinci katta Melike Hanım. Melike Hanım ve Savaş Bey. Melike Hanım nasılsınız? Lina Mobilya Melike Hanım'a bir alkış alabilir miyiz? Savaş Bey'e bir alkış alalım. Kadir abiye çok teşekkürler bu arada, kıymetli dostları. Şimdi biz bugün onlardan şöyle üçlü bir sehpa verelim.
1: Oo, çok
0: ya çok güzel,
1: güzel
0: olmaz mı
1: çok
0: ya? Bugün bir hediye olur. Verelim. İstanbul'daki evet. Dinleyicilerimizi biz aslında hep unutmuşuz.
1: Evet,
0: hep biz
1: evet.
0: Avusturya'dan veriyoruz, Viyana'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa. İşte otele yolluyoruz, kayak merkezlerine yolluyoruz, helikopter turu yaptırıyorum bilmem ne. Ama biz bugün İstanbul'daki dinleyicilerimizi daha mutlu etmek için Kadir abiye teşekkürler. Bütün her şeyle bizim yanımızda. Bak bugün de üçlü bir sehpa verelim.
1: Çok güzel,
0: güzel olur.
1: Çok güzel sevgili Melike. Teşekkürler.
0: Melike Hanım'a.
1: Lina Mobilya.
0: Lina Mobilya'ya teşekkürler. İstanbul'da Bayrampaşa Akvaryum'da hemen ikinci kata gidiyorsunuz. Evlenmek isteyenler varsa Ezgi bak paket tavsiyelik yerine bugün evleneceksin. 379 bin lira yemin ederim. Kızım evlen var ya ilk taksidi benden.
1: İçinde yok yok.
0: Her şey var. Detaylar Instagram'dan
1: evet.
0: Bakabilirler.
1: Evet.
0: Sevgili
1: evet.
0: Lina Mobilya'ya da teşekkürler. Bugün üçlü sehpa bakalım kimin olacak?
2: Ali Süzen'le.
0: Ali abi.
1: Şanslısı.
0: Vallahi süpersiniz ya. Teşekkürlerimizi iletelim Melike Hanım'a ve Savaş Bey'e, İstanbul Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'ndan üçlü sehpamızı verelim. Bugün herkes mutlu olsun ya. Senin bereketinle biliyor musun Fatma Sığırcı? Kadir abi sağ olsun bak ne kadar güzel. Bugün İstanbulluları mutlu ediyor. Yemek
1: çok
0: davetiyemiz City Lounge'dan.
1: Herkes mutlu olsun biz de öyle mutlu olalım.
0: Vallahi süper ya. Peki Melike Hanım ve Savaş Bey'i selamladık. Koç burcu diyor. Koç'un enerjisi anlatır mı diyor. Koç'un Aylin Hanım, koç kadını. Neyini anlatacak enerji? Bir şeyler anlat mutlu olsun. Benim enerjimi de anlatır mı
1: yani
0: diyor.
1: Yani koç kadına enerjik olur ama çok baskın olur. Dolayısıyla insanlarla anlaşırken zorlanır. Yani genelde etrafında onlara ses çıkartmayan insanlar olur. Onlar daha yüksek enerjili oldukları için. İyi yönleri de çok var ama tabii ki baskın özellikleri de bazen yorucu olabiliyor kadın olarak.
0: Evet. Bugün hediye kazanan dinleyicilerimiz bakın ne kadar güzel. Mesajlar arasında ilk atana veriyoruz. Bakın mesajlar gelmeye başladı. Evet. Evet bayağı Çiğdem Hanım, Aylin Hanım, Sepa benim ama bak ilk mesajı Aylin Kral yollamış. Evet Aylin Hanım atanlar arasında. Evet şu an saate de bakalım hak geçmesin. 11.25'te atmış. Not alır mısın Ezgi? Aylin Kral'a gitti. Seçkin Bey, Sena Hanım maalesef üzgünüm ama ilk atana verecektik. Hak gitsin yani hak geçmesin. Kerim Bey maalesef. Aylin Kral'a ilk videomuzu da çekelim. Melike Hanım ve Savaş Bey'e yollayalım. Evet İstanbul Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'nda Lina Mobilya'da Melike Hanım ve Savaş Bey mesaj parmaklarını ilk hızlı kullanan dedik. Aylin Hanım 11.25'te atmış. Hatta videoda da şöyle gel gösterelim ki hak geçmesin. Gel canım şöyle canlı canlı. Evet, videomuzu da gösterelim. Bizim için hak çok önemli. İlk kazanan Aylin Hanım'a hayırlı uğurlu olsun. Artık çayınız kahveniz orada. Ecem keşke benim olsa demişsin ama Aylin Hanım kazandı. Üzgünüm. Bu işlerde heyecan çok önemli. Bak bir sürü mesaj geldi. İlk kazanan Aylin oldu. Aylin kral oldu. Güle güle kullansın. Günün bizi bir kahve içmeye çağırır mı?
1: Çağırmalı artık.
0: Fatma Hanım'ı, bizi, Kadir abi, Ezgi'yi bizi kahve içmeye çağırın.
1: Sehpanın üzerinde bir kahve içeriz.
0: Vallahi o sen... O kahveyi nereye bırakacağız
1: tabii
0: biz?
1: Ki, yani.
0: Teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Haftayı oradan mı yapalım? Tamam. Melike Hanım'ın oradan yapalım haftayı yayın. Haftayı iki yerde yayınımız var. Biri Sirkeci'de, Lotus Optik'te, diğeri de Lina'da yapalım. Tamam, planlayalım. Melike Hanım ve Savaş Bey'e çok teşekkürler. Kazanan Aylin Kral oldu.

0: dileğim bile yok.
1: Acaba Fatma terazinin diğer yönünü mü gösterdi bize? Kova burcunun kovayı gösterdi az önce.
2: Ayım kovada.
1: Ay, o yüzden. Ay, ben kovada, de öyleyim. Evet. Ezgi biliyor. Hiç ummadığın anı patlıyoruz. Öyle güzel oldu valla.
2: Evet, ben de birden artık susarım birden bir gelir.
1: Çok teşekkürler. Bu arada ben demiş yağ istiyorum. Kadir abi.
2: Zeytinyağı.
1: Ya bizi hale getirdin. Dinleyicilerim yağ istiyor.
2: Ben. Şeker var mı? Un var mı?
1: Ya yayın süper helva gidiyor. Ben de yağ istiyorum.
2: Helva yapsana.
1: Abi çok güldüm ya. İbrahim'cim diyor. Kızlarım diyor. Ay Sima Aslan Burcu. Aybüke Boğa Burcu. Ben de yağ istiyorum zeytinyağı. Çok çok tatlı ya, yemin ediyorum. Acaba Saadet Hanım mıydı?
2: Yağlar kime gidiyor?
1: Ya Saadet Hanım ya.
2: Yağları da verelim de artık.
1: Ya yağları ben bana ya. Zeytinyağı lazım. Evde zeytinyağı yok.
2: Evde çocuklar yorgan kemiriyor.
1: Aynen. Günaydın İbrahim'cim. İyi ki varsınız demiş. Fatma Hanım'ın tatlılığına ne demeli? Gözleri orijinal mi diyor.
2: Ah keşke olsaydı.
1: Erdinç Bey, Honey of Kapadokya Otel, sevgilerimizi iletelim. Abi seviliyorsun, yarın Nevşehir'deyim, Kapadokya'dayım. Bu arada gece biletimi yarın gündüze aldım.
2: Öyle mi?
1: Abi ne yapacağım dedim, gece ineceğim, kim alacak beni orada? Yarın gündüz saat 1 aldım.
2: Şey yapardı, incin periş bacaları.
1: Ya bir de ben şöyle bir şömine keyfi yapayım dedim ama programım iptal oldu. Tek başıma yapmak istemiyorum. O yüzden geceki programımı iptal ettim, gündüzü aldım.
2: Ama böyle söyleyince kimse seni tek bırakmazdı zaten.
1: Öyle mi? Şömineyi duyunca ben falan. Yok ya, bıraktılar ya. Meyve tabaklarım, şömine.
2: Nasıl bıraktılar seni yalnız?
1: Ya hiç sorma.
2: Kızlar, kızlar nasıl bıraktınız yalnız İbrahim'i?
1: Anlat anlat.
2: Yani kova burcu.
1: Yıldızlar...
2: Bu kadar yıldızların üstündeki bir adamı.
1: Aynen ya, yıldızımız parlayacak bugün zaten. Günaydın İbrahim'cim, iyi yayınlar diliyorum demiş Erdinç abi.
2: Kızlar, İbrahim'le ilgili bir tüyo vermek istiyorum. Tutarlarsa tutarlıdır.
1: Tutarlarsa tutarlıdır değil mi?
2: Ama ilgisiz bırakırsanız olmaz. Olmaz. Şömineye yakın kızlar, İbrahim
1: evet
2: geliyor.
1: Evet ya, ben şömineyi çok seviyorum, meyve tabağı falan. Honey of Kapadokya burada mı Erdinç abi? İyi ki varsınız valla. Emin Bey. Emin Bey diyor bize verdi diyor okey masası. Doğru mu demiş? Allah Allah, benim haberim yok.
2: Emin Bey verdiyse doğrudur.
1: Okey mi?
2: Emin Bey de yanlış olmaz.
1: Emin Bey okey mi? Tamam, Emin Bey okey verir ben. Tamam okeyse. Tamam ben.
2: Okey masasını verdi.
1: Ya var ya, hadi bakalım.
2: Masayı götürüyorlar.
1: Masayı götürüyorlar. Aynen. Öncesinde yer kalmaz. Teşekkürlerimizi iletelim. Benim telefonum nerede? Bana atsana onu. Daha hızlı buradan görüyorum çünkü ekrandan. Ver bana. Ekrana yansıtayım. Onu at bana Kadir abi. Buradan daha rahat görüyorum. Emin Bey bize verdi.

0: Aynen. Bugün prenseslerim demiş, Ela yeğenim için bir şarkı, düğünü var demiş. Prensesim Ela'nın düğünü var diyor, yeğenimin.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Mutluluklar. Onun için de güzel bir şarkı yollar mısınız demiş. Ne kadar güzel ya.
1: Yani plan yapmadıysanız yeni evlenecek olanlar vesaire. Onları lütfen da retro tarihlerine bakın, retrolarda evlenmeyin.
0: Retrolara göre mi evlensinler?
1: Yani retrolarda evlenmeyin derim. Yine kendileri bilirler. Acizane
0: teşekkürler. Vallahi süper ya. Yarın diyor Honey'e yerini hazırlayayım mı demiş. Ay, yok yok Erdinç abi, kalamayacağım. Çünkü ben abi şömine başında, şömine jacuzzi tek başıma. Nine nine Erdinç abi. çok teşekkür ederim. Bu hakkımı başka bir gün kutlamak, yani ne diyorlar?
1: Kullanmak istiyorum.
0: Evet, siz ne evet. diyor İstanbul'da?
1: Yani ben anlamıyorum.
0: Abi çok iyi. Abi ben bunu başka zaman kullanmak istiyorum. Gülşah Bozkurt hoş geldin. Canım benim, sanatçımız o da. İyi yayınlar İbo'cum demiş. Yarına diyor hani Honey'de yerini hazırlatalım demiş. Hani of Kapadokya Otel'de. Abi, hani. Ya
1: Bal.
0: Bal Otel. Abi çok güzel bir otel ya.
1: Balay Oteli gibi yemin bir şey o zaman. Adı
0: bayıldım.
1: Balsa Balay Oteli gibidir yani. Aa, öyle mi? Jacuzzi.
0: Allah'ım bak şu yakışıklı adama bak. Gürcan abi ve güzeller güzeli eşi.
1: Maşallah.
0: Ne kadar yakışıyorlar
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet evet. Yay ve boğa.
0: Yay ve boğa.
1: Beyefendi yay değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. O anlaşılıyor.
0: Nereden anladın?
1: Ya şöyle,
0: analiz
1: boğa...
0: bizim işimiz. Bir şöyle, anlatsana bak. İkisini bir anlat. Ben ikisini de tanıyorum. Biraz yaklaş mikrofonu.
1: Boğa kadını daha oturaklı ve gülümsemesi daha minik. Yay erkeği yani tam 32 dişini göstererek gülmüş. Yani enerjisini dışarı çıkartmış. Çok bariz belli ediyor yani.
0: Gürcan abi var ya, sokağa buluyor. Çıkartmıyor.
1: Çıkartmaz. Boğa kadını kontrolcüdür.
0: Abi adam tatile gidecek.
1: Ama
0: yüzecek.
1: Ama iyi yapıyor değil mi?
0: Yüzecek tamam mı? Açılıyor. Bırakmıyor ki böyle. Abi rahat bırak.
1: Yok,
0: ya.
1: Yok iyi yapıyor. Yani rahat bırakırsa ya erkeğini zaten kendisi.
0: Ben de taktiği öğrendim abi dedim. Sen dedim Zuhal ablaya dedim kredi kartını ver, o alışverişe gitsin.
1: Aa çok güzel harcar. Boğa kadını ne güzel harcar var ya.
0: Harcar vallahi harcasın. Vallahi Zuhal ablam hak ediyor yani her şeyi. Ben Zuhal ablacıyım vallahi. Canlarım benim.
1: Ben de Zuhal ablacığım. Ben kız tarafıyım.
0: Ben de geç kalmadım değil mi demiş İbocuğum. Çok teşekkürler. Yeni gelenler var. Ne diyor Melike Hanım? Ben de geç kalabilirdim demiş. Ama şu an sizin neşeniz çok ama çok iyi diyor. Psikolog Ecem. Ablası Ezgi'nin.
1: Selamlar Ecem.
0: Evet. Bence çok güzel bir radyo yayını demiş. Teşekkürler Atilla Bey, sağ olun. Abi biz de dişlerimize... Bak benim nerede hediye çekim 10 bin liralık? Tamam burada aman.
1: Kim aldı benim çekimi?
0: Vallahi benim çekimi. Mavi Dent'ten, Mavi Dent Küçükköy'de diş merkezinden valla 10 bin lira değerinde gerçek anlamda söylüyorum. Herkesin ihtiyacı olduğu, çünkü ağız bakımı çok önemli. İşte röntgenli diş temizliğiydi. A'dan Z'ye 10 bin lira dedik ki bir hediye çeki. Vallahi çok da güzel. Hatta şöyle de göstermek istiyorum.
1: İnanılmaz
0: bugün
1: fırsatlar.
0: Bugün 5 dinleyicimize radyodan hediye verelim. Arkadaşlar İstanbul'daki dinleyicilerim hemen yazsınlar bana. Sehpa'yı verdik. Şimdi 5 kişiye de dişle alakalı sorunu olan 5 kişiye de hediye çekini verelim. Bir daha söyle.
1: Daha ne olsun?
0: Ya Fatma Sığırcı da var burada, daha ne olsun? Sen ne içiyorsun?
1: Kahve. Amerikan.
0: Amerikan. Afiyet olsun. Az sonra buradayız.

Bu arada Melike Hanım Nevşehirli, halası, teyzesi, bütün kuzenleri, onlara da çok selam. Melike Hanım, önümüzdeki hafta yanınızdayız. Lina Mobilya burada mı? İstanbul.

0: Ara ara belki de bulursun. Kova burçları acaba hangi burcu bulmalı? Kovalar için bir şey demiyorsun ya.
1: Kovalar
0: ne istiyorsun bu kovalar?
1: Diyeyim. Ben kovaları seviyorum bu arada. Sevmeyenleri üzsün.
0: Değil mi? Ya süpersin. Sen de olmasan kıymetimizi bilen yok Fatma Sarıcı.
1: Ben kovayı severim. Ama kovaları kova herkesi sever mi? Kova bizi sever.
0: Kova sever ya. Kova gerçekten ben çok seviyorum. En çok anlaştığım burç hangisi biliyor musun? En
1: evet,
0: çok anlaştığım burçlar.
1: En çok anlaştığım burçlar terazi, ikizler, yay.
0: Bravo. Gerçekten bravo.
1: Üçüyle güzel anlaşırsın.
0: Müthiş anlaşırım. Güzel değil, evet, çok evet. Müthiş anlaşırım. Bir de...
1: Yormaz seni çünkü.
0: Evet, evet. Aslanlarla da anlaşıyorum ama...
1: Ego çatıştırma.
0: Evet işte. Egoları evet. Var abi. Egoları evet, olmasa evet. Var ya...
1: Ama kovada da bir miktar var.
0: Var var, çok az.
1: O da zekasından dolayı. Gerçekten zeki oluyor
0: abi,
1: kovalar.
0: Aslanlar hayatımda en güzel aşk yaşadığım burçlar arasında.
1: Çok, çok güzel anlaşırsın.
0: Çok. Oo. Ama işte onların o gereksiz egoları, saçma sapan ruh
1: çok
0: halleri...
1: Çok yönetmek isterler
0: ya,
1: bir
0: olmuyor
1: de.
0: Olmuyor yani, işte ya.
1: Çok aşırı kontrolcüler... o kovayı yorar. Aslında kontrol etmesi biraz
0: oğlaklarla da iyi anlaşırım.
1: Senin haritanda oğlak ve akrep aksı vardı, bakmıştık.
0: Evet.
1: Ondan dolayı anlaşırsın oğlakla ama bir süre sonra oğlakla da didişirsin.
0: Değil mi?
1: Ya sen çok sıkılmaya yine de gelemezsin her ne kadar haritanda oğlak, akrep vesaire olsa da.
0: Doğru.
1: Seni çok sıkmadan sevecekler.
0: En sevdiğim. Gerçekten beni sıkmadan sevmeleri
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Böyle böyle. Bulmayacak, rahat
1: ya,
0: bırakacağım.
1: Şöyle olacak mesela, aynı evdesin diyelim.
0: Evet.
1: Geldi sana bir kere sarıldı. Tamam hadi kaç oradan, bir git bir odada da rahat takılsın. Sonra bir daha gelir sarılırsın.
0: Evet işte bu. Bak bu kadar kolay beni çözmek. Ya var ya analiz uzmanı boşuna. Boşuna okumamış ya.
1: Neydi ya, okumuş kadın.
0: Okumuş kadın.
1: Devamlı getir.
0: Okumuş kadın. Ya çok tatlısın.
1: İncinmişsin
0: ya.
1: İncinmişsin.
0: Okumuş kadın yani. Ya biz de seviyoruz da demiş. Biz de seviyoruz. Bak Ayşegül diyor ki. İbo ne yapıyorsun demiş. Biz de çok seviyoruz İbrahim Elden'i diyor. Sevgili Rüya
1: İbrahim
0: arkadaşımız.
1: İbrahim de size karşı boş değil.
0: Oo, Fatma Sırcı'dan şok itiraf. Ya Bircan çok güzel diyor ki. Aslanlarda her aslan aynı değil demiş. Ben kükreyen aslanı sevmiyorum.
1: Yok. Evet, kükremeyecek. Yo, her aslan muhakkak ki aynı değil ama genel özellikleri benziyor.
0: Kontrolcü değilim bu arada demiş Aslan Burcu.
1: Peki.
0: Hadi ortaya bir şey atalım, onlar bakalım var mı yok mu? Mesela aslanlar dedik, kontrolcü mü?
1: Aslanlar kontrolcü normalde ama değilse de yani haritasında çok rahat yerleşimler vardır. Yani hava grubu vardır mesela. Hava grubu kontrol etmez. Kontrol tamam. Edilmekten de hoşlanmaz ama. Kendisi yapmaz, kendisine yapılmasından da hoşlanmaz.
0: Evet, topraktan sofraya et. Ezgi hazır mıyız? Şimdi topraktan sofraya Ortaköy'den iki
1: Yüksel
0: dinleyicimize,
1: Bey.
0: Yüksel Çiçek, Yüksel Bey evet. Çok selamlarımızı iletelim. Şu anda dış yayındayız. Bir gün inşallah onun mekanda da yayın yapmayı çok isterim. Topraktan sofraya çok güzel bir mekan Ortaköy'de açılıyor bugün yarın. Ama biz açılışa özel iki dinleyicimize... birer litrelik ikili olan bir hediye verelim. Bir de tahin de içine koyacak.
1: Tahin ve zeytinyağı.
0: Tahin ve zeytinyağı organik bir paket olacak. İlk mesaj atan iki dinleyicimize verelim.
1: Oo harika. Hadi
0: verelim.
1: Hadi parmaklar çalışsın. Hadi.
0: İstanbul
1: hadi.
0: Ve Türkiye'deki dinleyicilerimiz gönder gelsin bakalım ilk mesaj kimden gelecek.
1: Oo çok heyecanlı. Bekliyoruz.
0: Teşekkürler.

0: Sevgili Fatma Sığırcı, ne güzel bir radyo yayını oldu.
1: Çok güzeldi.
0: Mikrofona doğru.
1: Doymadım, süpersin. Doyamadım.
0: Doymadım da. Terazi burcu musun acaba?
1: Evet.
0: Terazilerde öyle bir şey var ama biliyor musun? Enerjiye doymazlar, mutluluk daha
1: evet,
0: çok.
1: Evet.
0: Ben iyi ki terazilerle iyi anlaşıyorum ya.
1: İyi anlaşırsın.
0: Gerçekten.
1: Biz seni rahat alanda seviyoruz çünkü.
0: Evet ya.
1: Darlamıyoruz.
0: En güzeli ya, iyi ki varsınız. Allah sizi başımdan eksik etmesin. Tüm teraziler başımın tacı. İkizler de öyle.
1: Evet.
0: Yaylar da öyle. Bir de aslanlar. Ama aslanların bir bölümü. Egosuz.
1: Darlamayanı bir de.
0: Egosuz. Bir de gereksiz tavırs onlar evet, evet, dışında. Evet, bir evet. De oğlaklar da olsun.
1: Ne kaldı
0: yengeç ki? Yengeç olsun. Akrep olsun.
1: Tabii balık da olsun balık. O zaman. Balıkların canı yok mu? Koç balık, da olsun.
0: Koç da olsun. Koçları da
1: boğa
0: severim.
1: Boğa da olsun.
0: Boğa da olsun.
1: Tamam 12 burcu tamamladık.
0: Hepsi olsun ya. Ben hepsini çok seviyorum.
1: Tam bir kova burcu konuşması.
0: Ya çok tatlı ya. Evet bugün topraktan sofraya iki dinleyicimize topraktan sofraya çok özel bir mekan Ortaköy'de açılıyor. Yüksel Çiçek'e bir alkış alabilir miyiz ya? Yüksel abim ya. Yüksel Çiçek, Kadir Balığa çok teşekkürler. Kadir abim bugün organize etti güzel hediyelerimizi. Bugün mesaj atan iki dinleyicimiz ilk Ezgi hemen gel ilk atana veriyoruz. Hak geçmesin saniye saniyesine. Saadet Hanım değil mi? Saadet Hanım'a gidiyor. Bir de Nurcem hanımefendi evet. Saniye saniyesine bakın ekranlara. Çünkü bizim için hak çok önemli. Hemen geldi. İki hanımefendi. Afiyet bal şeker olsun. Sayfalarında takibi alırlarsa seviniriz. Nurcem Hanım'a bir de Saadet Hanım'a afiyet olsun. Dileklerimizi iletelim. Ne güzel zeytinyağı bir de
1: tahin.
0: Tahin vardı. Türkçe'de doğrusu tahin.
1: Tahin mi?
0: Evet. Sevgili Yüksel Çiçek'e de çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hatay'ın o güzel doğal ürünlerini de ben de çok severim. Çok da sevgilerimizi iletelim. İyi ki varsınız. Kıymetli dinleyenlerimiz +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Teşekkürlerimizi iletelim Enes, Yiğit, Murat ve Bahar. Teşekkürler. Kazananlara ben hediye çeklerini de ulaştıracağım artık. Benden alabilirler. Şimdi artık veda edelim.
1: Ben edemiyorum. Ben vedalaşmadan hoşlanmıyorum.
0: Vedaları ara verelim o zaman. Ara verelim videoyu çekeceğiz.
1: Ara verelim.
0: Veda etmeden bitirelim yayını.
1: Yani ben vedalarda çok üzülüyorum.
0: Evet. Bu arada İstanbul'daki dinleyicilerimiz City Lunch'tan iki kişiye yemek davetiyemiz vardı. Onlar için de hemen gelen mesajlar arasında bakacağız. Sevgili dinleyicilerimize de ulaştıracağız. İki dinleyicimiz ama İstanbul'daki bakın Almanya, Belçika, Fransa çok yazmışsınız. Figen, Nurullah Bey, Atina'dan sevgili Teodora Atina'ya çok selam. Siz de bugün gelin Atina'ya ben de sizi güzellik merkezimde ağırlayayım demiş Fatma Hanım size söylüyor.
1: Canım,
0: Fatma Hanım'ı
1: buldum.
0: Ağırlamak istiyorum sizi de demiş.
1: Terazi Burcu'na güzellik merkezi demeyin.
0: Atina'ya gider miyiz?
1: Ben güzellik için.
0: Atina'ya da gidilmez ha?
1: Pizana gidelim.
0: Çok tatlıyız ya yemin ederim makarayız abi. Teşekkürlerimizi iletelim. Peki o zaman kazanan isimler tek tek var hediye çeklerini ulaştıracağız. Ayşegül yazmış, Sinem Hanım yazmış, Buket, Avukat Buket, keşke İstanbul'da olsaydım ama 26'sına kadar hakkım varsa gelirim demişler. Teşekkürler. Kadir abi veda ediyoruz, gel abi. Hediye çeklerini verdik.
2: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim.
0: Ne yapalım, kapatacağız
2: şöyle
0: yayını.
2: Bir şey söyleyeceğim. Sevgili Fatom, canımın içi, benim güzeller güzeli canım. Vedayı sevmez bu. Çünkü hep arkası yarım vardır bazı nekle değil mi Fatoş'u?
0: O evet. Zaman pazartesi yine gel. Biz
2: yine,
0: çok
2: gel yine gel Fatma, yine gel.
0: Fatma Sığırcı gerçekten gelir misin?
2: Her zaman gelirim.
1: Ben
0: müsait
1: her
0: olursan.
1: Zaman gelirim ama bak sıkılırsanız kalbim kırılır.
0: Abi senden sıkılırız.
2: Nerede yapıyor? Pazartesi günü Lina Mobilya'da yapalım.
0: Evet Lina'ya gidelim ya. Pazartesi
2: tamam.
0: Orada olalım.
2: Pazartesi günü Lina Mobilya'da.
0: Ben çünkü Nevşehir'den geleceğim.
2: Evet.
0: Uykusuz geleceğim
2: nereden
0: ama.
2: Nereden gelirsen gel bana ne orada yatarsınız.
0: Yataklar var zaten.
2: Evet. Lina Mobilya'dayız pazartesi. Melike kızım duyuyorsan. Bu arada topraktan sofraya yakında Ortaköy'de açılıyor. Sen bir yanlış yaptın. Şöyle yanlış yaptın. Biz aslında iki kişiye birer kilo zeytinyağı verdik. İki kişiye birer kilo tahin verdik. Sen birer kişiye verdin.
0: Tamam.
2: İki kişi daha lütfen.
0: Onu pazartesi yapalım çünkü vakit yok. Bitti
2: şimdi
0: yayını bitirdik.
2: Yok, kul hakkına girmeyelim. Bir saniye sürecek. Herkese Çıtı Lunch ailesine çok teşekkür ediyorum. Bura her zaman açıktır sizlere. Aile mekanı, gelin tadın göreceksiniz. Evet. Şiş Tilban'ın hemen karşısında sevgili Eminim'e.
0: Yayın sevgili kapandı ama. Orala. Mesaj kapandı o yüzden.
2: Önemli değil. İki pazartesi tane yapalım. Belirleriz.
0: Tamam belirleriz.
2: Ondan sonra ve tabii ki Mavi Dent Diş Kliniği Tuna Lulaş'a, sevgili Zekim'e.
0: Onları verdik.
2: Şenol'a, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Erhan'ım gelmiş. Tekstilciler Kralı Erhan Ganioğlu.
0: Erhan abiye selam. Erhan evet, abi herkes Erhan, tanıyor burada ya. Maşallahı
2: Erhan
0: var valla.
2: Erhan candır bu arada. Buradaki arkada...
0: Yan masadan bir kahve.
2: Hayır hayır.
0: Erhan abi.
2: Şu arkada Sivas grubu var. O söyleniyor. Sivas burada mı? Mu? Taşlar diziyorlar sabahtan beri.
0: Sen de mi Sivaslısın?
2: Bu da Sivaslı.
0: Aa, ben Sivaslıları çok severim.
2: Ve tabii ki buradaki...
1: Boş değil
0: ya
1: yani.
0: Sen
2: sabahtan
0: ya.
2: Beri sabahtan beri gerçekten bizlere hizmet eden bütün ekibe, sevgili İbrahim'e, sevgili Hasan'a, Barış'ıma hepsine teşekkür ederim.
0: Gerçekten şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayınlardık. 10 ülkede ortak yayınlardık. İstanbul 102.1, Bolu ve Yalova 102.1, 91.0, 95.5 frekansları da unutmayalım. Onlarda da Yunanistan 106.9, Kıbrıs 97.0. Londra 103.0. Bu arada Kanada, onlar da Kanada'da da Toronto'da yayındayız Kadir abi.
2: Maşallah maşallah.
0: 100.7.
1: Daha ne olsun.
2: Daha ne olsun.
0: Çok bizi, teşekkürler.
2: Bizi dinleme izlemeye devam edin. Bu hediye çekleri daha da çoğalacak. Belki yakında araba da verebiliriz.
0: Çok güzel ya.
2: Çünkü ben radyo dönemimde buzdolabı, çamaşır makinesi neler verdim neler.
0: Ah ne güzel devamını
2: İbrahim
0: getiririz.
2: İbrahim Elden varsa bende her şey var teşekkür ya, ederim.
0: Kadir Balık çok teşekkürler. Yani, Fatma Sırcı son cevapları alalım son mesajları.
1: Yani Ukrayna'da yayın yaptırsın.
0: Ukrayna'da da var hoş geldiniz Lucia Hanım.
1: Canım Ukrayna'da kızlar seni çok seviyorum.
0: Şaka yapıyorsun. Kızlar, orada da bir yayın yapalım.
1: Kızlar diyor yani seni istiyor İbrahim.
0: İbrahim Elden.
1: İbrahim diyorlar sürekli. Yani.
0: Hadi gidelim ama uçaklar inmiyor sizin oraya şu an.
1: Yani biz seni alırız oradan götürürüz.
0: Özel
1: kızlar.
0: Jetin var mı?
1: Canım sana jet feda olsun yani.
0: Çok çok geçmiş olsun bu arada. Yani Panama'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok büyük bir deprem oldu.
1: Ukrayna,
0: ama bir şey söyleyeceğim.
1: Ukrayna'da kızlar çok üzgün. Yani İbrahim sen al arkadaşları git oraya yani.
0: Aynen. Ekip olarak orada yayın yapıyoruz.
1: Evet.
0: Fatma'yı alalım hemen mikrofona. Fatma Sığırcı.
1: Buradayım.
0: Güzel bir yayındı. Teşekkürler. İyi ki katıldın.
1: Ne demek her zaman.
0: Valla burada bugün misafirlerimizi de konuşturduk mikrofonda. Hafta içi yine seninle bir yayın yapalım olur mu?
1: Olur. Olur.
0: Pindirix'e çok teşekkürler. Pindirix İbrahim Elden'in sundu. Şekersiz ve glütensiz Pindirix Viyana'da tüm marketlerde. Soğuk için, Pindirix için. Her içtiğiniz Pindirix İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlıyor.
1: Şifa bol olsun.
0: Bol için şifa olsun. Pindirix İbrahim Elden'in sundu. Teşekkürler Fatma Sırcı.
1: Ben teşekkür ederim sevgiler.
0: Şimdi diğer B stüdyomuza geçelim. Çekimimiz var.
1: Haydi bakalım.
0: City Lunch'a çok teşekkürler. Çok güzel ağırladılar bizi. İyi ki varsınız.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert